Olsun. Bayağı. Bu yüzden çıkmak için çalışıyorum. Çıkmak için çalışıyorum. Bu iyi bir model. Kalın 2016 yılında